Ibetile intsimbi yethoba lonto ithethe ukuthi asifikanga sigalelekile nasi isikinci sase edini.